gelince, hesret kaldım sevince, bildim hoşbeht günlerim seninle yaşanıp. Sen hiç de gel düş

yaşadığın hesretli bir sevgi var. Bitmiş hayat sevinci seninle kayda. Sen hiç de gel düşün.

bakışların, senin şirin arzuların değil yalnız benimle dal. Senin güzel bakışların.

şavan. Vakt geldi terk edip gedirem sen durna kadar gayda canım.

dağlar Mayıs rüyasına benzer. Yamaçlarda sürü sürü ceyran gezer. Ceyran bakışlı yosmalar hep can üzer. Şive eda bilmez, bilmeden göz süzer. Bizim dağlar

katma aram sana olan eşkimi. Sana da alçaltma aram sana olan eşkimi.

İsteğimiz yaz olur. İsteğimiz yaz olur. Görmedik biz gül destesini. Görmedik biz oyuncağı.

Talihimden geçen gün. Söz Baba Veziroğlu, musiki Faik Sucettinov, ifa Mirza Babaev. 1984.

var. Gün geçer, ay döner, gözlerimde mavi gölgeler yar. Kaydanda durnalar,

yazın az ömrü var. Gül kimi, gün kimi, talihimden geçen gün, köçtü yar, köç eden de kurnalar.

sürü sürü ceyran gezer. Ceyran bakışlı yosmalar hep can üzer. Şive eda bilmez, bilmeden göz süzer. Bizim

Nezer kıldım tenezzülün işine. Mert yerini namert aldı, ay hayıf. Men aşigen, ay hayıf. Gitti oldu, ay hayıf. Gitti, daha kalmadı qədir bilen, ay hayıf. Qədir bilen, şirin gülen dostları fələy vurup ayrı saldı, ay hayıf.

Bazan jago beda ava. Çiçe ava avan uve. Bazamini haşi tove. Rus bu haşiş edo ave. Çay kürgüsüz şeda ava. Osman ada kali şavun. Pülek pülek beden avun. Iştutunu ba asuvun. Bana zize çide ava. Çeme mahluk zahmet keşe. Tasbe zemin haşi beşe. Ak rükarda alateşe. Boy avuni ede ava. Kene çedeş periskulun. Rükardıdan bu mahulun. Tı umedeş ababulun. Başta mahul şeden ava. Dünyo. İnsan mute ve dünyoku. Tülü ve can varda dünyo. Canın ijen tül kardı da, yeka çiçon kardı dünyo. Ve hazinun ovda tarsta, ınsa asa bıya basta, miyonuş sütte gami dasta, gama dünyo, sarda dünyo. İnsan uve dünyo galbir. Dünyo depe insan zincir, çay halga da bamun esir. Daşta gayda garda dünyo. Osman ba zemini yase. Asuvun çay çeşe ase. Urzun dılda haşta vese. Çeme dünyo, darda dünyo. Lıskay cüni ba garzuda. Ba çay şev, tars larzuda. Pencu şiş sor ay garzuda. Uxuy seda barda dünyo. Be vaxt jede marda zangi. İhtiyar ni bekey vangi. Bana kali danga kagi. İşte mogna harda dünyo. Ağıl hayo ji lingru. Demerasun ben işte to. Velişa boy mekakato. Baji bebe marda dünyo. Gülbine Mesekasun, Umruj Ama Başma, Zülfügar Ahmetzade, Yen Velişah Melmi, Kali Payize Nümunanımın.

Dağı ve Baku. Bu adeci demjmer yanzda sihulake. Her dama ve xoşbe. Ühtervanin hiskiri. Redaksiya zamanı kurdu. Ya radyo dengi Azerbaycani. Tes bir rumala bername xoya efsat edike. Bir dininki hundukarın bername me. Roja hefteye düyemin uçaramin. Bu ada Baku. Jı demjmer yanzda sihulake tani. Danzde 00 göpüdün. Bernameme bir peka azersat, bir divandına yanzda hezar sat hefte 5 megahertz, buna ve radyo az nıkıt inter, udrupela radyo intiya sayta internete zindi www.nıkıtastv.nıkıtastv rumal kirini. Hundukarın buna nişana elektron radyo int at astv.nıkıtastv merra binivisin.

Kim? Azərbaycan dilinin saflığının korunması ve dil medeniyetinin inkişafı için Azərbaycanda devamlı işler görülür ve biz milli kimliğimizi, milli medeniyetimizi, milli adet-ənənələrimizi korumak için dilimizi inkişaf etdirməliyik. Bu yolda her birimize uğurlar arzulayıram.